0: Bırakasın var onun içinde dinler seni. Şalınlara,
1: koyunlara, manzara.
0: Bırakasın arama sırkış tırıklar.
1: Aşkların sana.
0: Sakırmarsın, dinleyen sarınlarsın, dinleyen sarınlarsın.

Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus. Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.